en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Ah rana nin rana nin ayra. Yakalım mı yapmayalım mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: vazgeçemedim. Çok düşündüm yine vazgeçemedim.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji. Beni kendine...

yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şiirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz, hadi olsun.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam.
1: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 13 Ekim 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Hürriyet.com.tr ile birinci sayfa haberleri, haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesiyle ilgili konuştu. Olağan ve olağanüstü faaliyetlerin 2 Mayıs içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümünü ara ödemelerini almış olacak dedi. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek ifadelerini kullandı. Yine detaylara yer verilmiş. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kent genelinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Arap Koalisyon Sözcülüğü, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Bu konuyla ilgili Amerika Başkanı Donald Trump'tan da sert bir açıklama geldi. Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilere tepki geldi. Yanlış işler yapıyorlar, hem de çok yanlış ifadelerini kullandı. Bu durumun hiç iyi olmadığını belirtti Donald Trump, değerli dinleyenler.

Ülke genelinde şiddetli yağışlar sürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları meydana geldi. Bir evin bahçe duvarının taşkın nedeniyle yıkıldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan Mersin Silifke'de de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar sular altında kaldı. Adıyaman merkezde Kahta ve Besni ilçelerinde de etkili olan sağanak yağış su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken ev ve iş yerleri sular altında kaldı deniliyor. Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde belediye başkan vekili seçimleri için dün sandık kuruldu. Yenişehir Belediye Başkan Vekili seçimini CHP'li Çağdaş Dutlu, Mezitli Belediye Başkan Vekili seçimini de CHP'li Turgut Selağızı kazandı deniliyor değerli dinleyenler. Tokat Valisi Abdullah Köklü, kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına şu ana kadar başvuru sayısının 5000 civarında olduğunu söyledi. Tokat Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldığı Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün açıklamaları var.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi için meclise getirilecek olası tezkerenin reddedilmesi gerektiğini belirtti. Bekin, Türkiye'nin de dahil olduğu Mekke İttifakı'nın İsrail'in çıkarlarını korumak amacıyla Amerika güdümünde kurulduğunu da öne sürmüş değerli dinleyenler. Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilere tepki geldi. Yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış ifadelerini kullandı. Ayrıca Donald Trump, Husilerin son dönemde saldırılarını arttırmasıyla Amerika'daki kongre ara seçimleri arasındaki bir ilişki görüp görmediği şeklindeki sorusunu cevapladı. Bunun seçimleri nasıl etkileyeceğini bilmiyorum, bunu hesaba katmıyorum. Tek bildiğim İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı ve bu durumun artık gerçekleşmiş olduğu, asla nükleer silaha sahip olamayacaklar. Ancak Husiler yanlış davranıyorlar ifadelerini kullandı değerli dinleyenler. İstanbul'da bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlandığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğunu iddialarına ilişkin Yeni Doğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmada mahkemeye yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini belirtmiş. Üye hakim dosyadan çekildi deniliyor ve detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
4: Sinerji.

İstanbul'da bebeklerin anlaşmalı hastanelere sevk edilerek haksız kazanç sağlandığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğunu iddialarına ilişkin Yeni Doğan Çetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmada mahkemeye yeni atanan üye hakim dosyadan çekilmek istediğini belirtmiş. Üye hakim dosyadan çekildi deniliyor ve detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Şimdi bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki mücadele saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Galatasaray'a, temsilcimize başarılar diliyoruz bu mücadelede değerli dinleyenler. Hürmüz'de 4 ticari gemiye saldırı deniliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlar Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 4 ticari geminin şüpheli saldırılara uğradığını açıklamış değerli dinleyenler. İsrail'in mürettebatında diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezyalı bir kişi bulundurduğu gerekçesiyle Etiyopya'dan kalkan bir uçağa ülkeye iniş izni vermediğini bildirilmiş. Kayseri'de Melik Gazi'de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı deniliyor.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel. Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Panama'da depremler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Orta Amerika ülkesi Panama'da bu kez 6.1 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Bu depremlerin 7.7 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları olduğu da öne sürülmüş. Şanlıurfa'da polisle çatışan iki kişi intihar etti deniliyor. İsrail'de muhalefet Netanyahu'nun önünde Kütahya'da samanlık yangını, Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Geri'nin acı günü denilmiş. Rusya Kiev'de çok katlı binayı vurdu, ölü ve yaralılar var haber başlıklarıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesiyle ilgili konuştu. Olağan ve olağanüstü faaliyetlerin 2 Mayıs içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümünü ara ödemelerini almış olacak dedi. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.
6: Soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.

Tokat valisi Abdullah Köklü, kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına şu ana kadar başvuru sayısının 5000 civarında olduğunu söyledi. Tokat Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldığı Tokat valisi Abdullah Köklü'nün açıklamaları var. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Suudi Arabistan'a asker gönderilmesi için meclise getirilecek olası tezkerenin reddedilmesi gerektiğini belirtti. Bekin, Türkiye'nin de dahil olduğu Mekke İttifakı'nın İsrail'in çıkarlarını korumak amacıyla Amerika güdümünde kurulduğunu da öne sürmüş değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarla ilgili konuştu. Trump, Husiler yanlış işler yapıyorlar, hem de çok yanlış, bu durum hiç iyi değil değerlendirmesinde bulundu. New York borsası enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı deniliyor. İstanbul Esenyurt'ta mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti denilmiş. Trabzonspor ve Beşiktaş'tan yasak kaldırılsın açıklaması var. Suudi Arabistan'daki saldırıları görüntüleyen Amerikan vatandaşları gözaltına alındı deniliyor. Adıyaman'da sağanak yağış, araçlar suya gömüldü, caddeler sular altında kaldı. Yine dün gece saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de yaşanan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı denilmiş.

detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Hürmüz'de 4 ticari gemiye saldırı deniliyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonlar Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 4 ticari geminin şüpheli saldırılara uğradığını açıklamış değerli dinleyenler. İsrail'in mürettebatında diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezyalı bir kişi bulundurduğu gerekçesiyle Etiyopya'dan kalkan bir uçağa ülkeye iniş izni vermediğini bildirilmiş. Kayseri'de Melik Gazi'de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil takla attı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı deniliyor. Sakarya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, Bingöl'de de bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, yine 2 kişinin de yaralandığı haberi var. Trafik kazaları haberi maalesef üzücü haberler bunlar. Suriye üzerinden gelen toz Kilis'i etkisi altına aldı deniliyor. Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı güneyden esen rüzgarın etkisiyle kent merkezinde yoğun şekilde etkili oldu. Görüş mesafesi düştü denilmiş. Sürücüler dikkat! Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapanılacak deniliyor. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı aktarılmış.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin manşet haberlerine göz atalım. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımızda bir koyup iki aldın, sana para yok deniliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon mağdurlarına net yatırım tutarı denilen ana para üzerinden ödeme yapılacağını belirterek kimlerin nasıl para alacağını basit bir örnekle anlattı denilmiş. Bir koyup iki aldın, sana para yok deniliyor. Ödemeler için bu üç kaynak kullanılacak denilmiş. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ekim ayı içinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilecek kanun teklifi sonrası ödemelerin yapılacağını belirtmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kentsel dönüşümü lütfen ertelemeyin açıklamaları var. Rezidans yangını hayattan kopardı deniliyor. Şanlıurfa'da bir rezidansın üst katında geçtiğimiz sabaha karşı çıkan yangında binada görevli Ezgi Evcil yaşamını yitirmişti. Binadan yaralı olarak kurtulan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor denilmiş. Tokat'ta şebeke suyu 5000 kişiyi hastanelik etti. 3 günde yaklaşık 5000 kişi bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Tokat Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Suudilerin füzesi bitiyor denilmiş. Paris'te otoresleşme, Saraçhane'de 88 beraat haber başlıklarıydı. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Tokat lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Evet, gazetelerimize devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden sonra Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde baro seçimleri yer alıyor. İstanbul 2 nolu baro seçiminde AK Parti ve MHP'nin desteklediği aday yenildi denilmiş. İstanbul'daki 2 nolu baro seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin desteklediği Ali Kasım Tuna, İslami grupların ve milli görüş kökenli avukatların adayı Rıza Sakaya'ya karşı yarışta geride kaldı. Tuna sonuca itiraz edeceklerini söyledi. Belediye taktiği gündemde deniliyor. Ankara'da avukat sayısı arttı, katılım düştü denilmiş. 70 tane baro üyesi avukat arkadaşlarımızı hakim savcı yaptık demişti. İtiraf adaylıktan etti deniliyor. Hakimlik garantisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denilmiş. Fransa yangın yeni denilmiş. Haber başlıklarına yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında değerli dinleyenler.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Her zaman olduğu gibi son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detaylara yer verelim. Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat boyunca ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısıyla Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde ise normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle güneyli, Trakya'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte denilmiş. Uyarılar var, kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla İzmir, Manisa'nın batı ilçeleri, Aydın, Muğla ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Toz taşınma uyarısı var. Toz taşınma uyarısı Suriye kaynaklı ve öğle saatlerinden sonra özellikle Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Toz taşınımının ve yağışla birlikte çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş. 13 Ekim 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu'nun Kumru ilçesinde Fatsa Kumru Niksar yolu şantiyesinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Yalçuva ve Profesör Doktor Özer yol projesini inceledi. Ulaşım önem taşıyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Sürücü yara almadan kurtuldu, maddi hasar oluştu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek 4 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Çetin Ağa ateş açtıktan sonra kaçtı ancak jandarma ekiplerine teslim oldu. Soruşturma sürüyor. Breaking Bad dizisinin yıldızı Ray J. Mitte 34 yaşında Teksas'ta hayatını kaybetti. Soruşturma devam ederken oyuncu sosyal haklar savunuculuğuyla tanınıyor, temsilcileri acı haberi duyurdu. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi, aralarında belediye başkan yardımcılarının olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı, suçlamalar devam ediyor. Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Çerif, Premier Lig'de Newcastle United'a karşı 2-0'lık farkla kazandıkları maçta penaltı kazandırıp gol atarak takımın skorunu belirledi. İçişleri Bakanlığı okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalıkla mücadele için Şefkat Kalkanı projesini başlattı. Proje ailelere eğitim vererek riski erken fark etmelerini hedefliyor ve okullarda güvenliği artırıyor.
1: Spor.
2: Sidiki Çerif Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olup Premier Lig'de Newcastle maçında penaltı kazandırarak ve gol atarak takımının 4-1 galibiyetinde etkili oldu. Galatasaray voleybol takımı Ziraat Bankart'ı 3-1 yenerek Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazandı ve kupayı taraftarlarına armağan etti. Fenerbahçe genç futbolcusu Dorge Lesnene son 3 maçta yedek kulübesinde kaldı ve sabit süre alamadı. Teknik direktör İsmail Kartal forma şansını azalttı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6660, 4 lira 19 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, orta şiddette yağmur görülecek ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olup hafif yağmur yağacak ve en yüksek sıcaklık 18 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.
4: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.

Hanımlar beyler, bugün de Namütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kenan Doğulu ile yaptık. Aşk dansı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gökçe ile devam ediyoruz. Deli radyonuzda. Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mabel Matiz, Hale Elim radyonuzdaydı. Efendim yurdum insanları neler yapıyor bir bakalım. Ah bu dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışanlar. Bak bunu yapmayın diyoruz artık. Yani günümüz değişti, devir değişti. Teknoloji değişti, yakalıyorlar. O ceza katlanıyor. Tamam dur ihtarına uymayıp kaçıyorsa bir insan belli orada kaçak göçek bir işler vardır. Ya ehliyeti yoktur, ya alkollüdür, ya araçta bulunmaması gereken bir takım yasaklı maddeler vardır vesaire vesaire. Çok şey olabilir, hiç fark etmez. Gerçi bu 17 yaşındaymış. O da olur. Yaş ayrımı da yok, kaçmayacaksın. Bakın Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü 335 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ne ağası. 18 yaşını doldurmasında 4 gün kaldı öğrenler. Ah be yavrum. Ah be evladım. 18 yaşını doldurmasında 4 gün kaldığı öğrenilen genç ceza miktarını öğrendikten sonra dershane param gidecek diyerek sinir krizi geçirdi. Valla sen dershane parasını bırak, onu eve nasıl açıklayacaksın? Hani artık hangi para gider bilmiyoruz. Sinir krizi geçiriyorsun, eyvallah ergensin, tamam kabul ama kardeş bir takım kurallar var. Sen güzel güzel geziyordun bugüne kadar. Yani bu senin ilk ehliyetsiz sürüşün değil. Yani 18 yaşını doldurmadan henüz daha ilk ehliyetsiz sürüşün falan filan değil. Sen belli geziyorsun, ilk defa yakalandın. Bunu biliyor olman lazım. Yani yakalandığın zaman böyle sana polis abilerin hadi bakalım çok kızdık bir daha sakın böyle yapma demeyecek. İşin ilginç tarafı demiyorlar da. Efendim olay Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelmiş. Yol uygulaması yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan YK hafif ticari araçta kaçmaya başladı. Hafif ticari araç. Polis ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren takibi Mehmet Özaki Bulvarı üzerinde aracın barikat kurularak durdurulmasıyla sona erdi. Ekipler tarafından araçtan indirilen YK'nın yapılan kimlik ve ehliyet kontrolünde 18 yaşını doldurmasına sadece 4 gün kaldığı ve mevcut sürücü belgesinin otomobil kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi. Yani olmaması gereken her şey var. Sürücü YK'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin lira para cezası kesildi. Uygulanan ceza miktarını duyduktan sonra sinir krizi geçiren YK gözyaşları içinde polis ekiplerine yalvardı. Ah be yavrum ah. Kendisini görüntüleyen kameralara karşı abi borcumuz vardı bizim, tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek diyerek ağlayan genç sürücü ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı demiş. Araç sağ çekiciyle otoparka çekilmiş. Yani bunları işte o yaş dolmadan, o ehliyete sahip olmadan, bilmeden düşünmek gerekiyor. Bu işin kaçarı yok. Allah korusun orada bir kaza yaptın, panikledin, bir şey oldu. Ehliyet de yok, bir şey yok. Birilerini hayatına kastettin. Ne bileyim birilerini yaraladın. Birilerinin araçlarına hasar verdin. Pek çok şey olabilir. O zaman bunun faturasını kim ödeyecek peki? Şimdi tamam hani insanın böyle bir içi sızlamıyor değil. Ama arkadaş bu yani böyle bir durumdasın diye de böyle bir aracı kullanacaksın anlamına gelmiyor maalesef. Ders de almıyoruz efendim. Bunlarla ilgili çıkan pek çok haber var. Ne yazık ki ders de almıyoruz bu durumlarda. Ondan sonra üzülüyoruz gidiyoruz.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Mebrure özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, İngiltere'de ortalık karışmış. Şöyle karışmış ama yani. İngiltere'de Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'nın sisteminde yaşanan rekor düzeydeki aksaklık nedeniyle hayatını kaybeden emeklilerin hesaplarına sadece geçen yıl 170 milyon sterlin tutarında haksız ödeme yatırıldığı ortaya çıktı. Yetkililer ailelerden bu paraları alamayınca isyan etti. Niye isyan ediyor? Sen yatırmışsın parayı. Sen soktun, sen çıkart yani. Şimdi bir taraftan böyle aklıma dünya genelinde meydana gelen olaylar geliyor. Buna bizler de dahil, bizde de var böyle şeyler. Mesela ölen yakınını bildirmemek. Bu şekilde ölen yakınında yatan böyle işte emekli maaşıdır falan filan çekmeye devam etmek. Hatta şimdi çok da bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama mesela ölen annesini günlerce, aylarca evinde tutan bir zat vardı efendim. Sırf bu parayı alabilmek için. Nasıl alıyordu maaşı? Gidip de annesinin kıyafetlerini giymek suretiyle böyle kadın kılığına girip o şekilde alıyordu. Bunlar varken, bunlar yaşanıyorken sen hala diyorsun ki kardeşim parayı geri verin. İngiltere'de ilgili bakanlık yetkililerinin vefat haberlerini geç alması ve mevcut mevzuatın yetersizliği nedeniyle niye vefat haberlerini niye geç alıyorsunuz abi, sistem yok mu ya? Bir vefat durumu olduğu zaman bu nüfusa bildirildiğinde onun için nedir? Gerekli evrak mevrak vesaire falan onaylandığında her tarafta aynı anda ölmüş olarak görünmüyor mu yani? Bakanlığa özel olarak mı bildireceksiniz abi? Öldü be işte. Zor şeyler değil bunlar. Neyse mevcut mevzuatın yetersizliği nedeniyle patlak veren bu skandal kamu kaynaklarının işleyişine yönelik sert eleştirilere yol açtı denmiş. Son 5 yıllık bilançoya bakıldığında ise vefat eden kişilere ödenen toplam miktarın 673 milyon sterlini bulduğu bildirildi. Haksız yere hesaplara yatan bu devasa serveti yalnızca 348 milyon sterlini geri tahsil edilebildi. Yaklaşık 240 milyon sterlinlik kısımsa silinerek devletin hanesine kalıcı zarar olarak yazıldı. Şimdi şeyi de bilemezsin, parayı kimin çektiğini de bilemezsin. Yani şu şekilde bilemezsin. Bir ATM üzerinden çekiliyorsa bu para, nereden bileceksin? Kamera kayıtlarını mı izleyeceksin, ne yapacaksın yani? Hani mesela banka şubesine gidiyor olsa adama şey diyebilirsin yani, evet bu parayı sen çekmişsin kardeşim, biz bunu senden tahsil edeceğiz diyebilirsin ama banka şubesine gitmeden ATM üzerinden çekildiyse oho, adam diyecek ki kart bende değil. Yok bende kart yok yani. Ne yapacaksın o zaman? 673 milyon sterlini buluyor efendim bakınız. 240 milyon sterlinlik kısmı alamıyorlar. Kalıcı zarar olarak yazıyorlar. Yaşanan bu durumun temel nedeni hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının durumu bakanlığa bildirmesiyle ödemelerin kesilmesi arasında kaçınılmaz bir zaman kaybı yaşanması diyor. İşte o yüzden diyoruz yani bunun böyle bir hani e-devlet medevlet falan, hani bunun üzerinden bir yerden böyle nüfustan düşüldüğünde, ki mesela zaman zaman benzer sorunlar bizde de oluyor. Bir yerden düşünüyorsa kardeşim her yerden düşünebilir, bu zor bir şey değil yani. Sistemi birbirine bağlayacaksın, olacak bitecek. Bunu yazılımcılar, sistemciler yaparlar. O kadar çok böyle ağam şağam bir özellik de değil yani bu. Ama işte

Ajda Pekkan, şahsen ben radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakalım neler var neler yok. Bu nedir, fark edilmesi 2,5 ay sürdü diyor. Yapay zeka polise görgü tanıyım mesaj attı. Oğlum bunlar bize eğlenmeye de başladı. İşte gel gel mesela, bak bak polise mesaj göndereceğim abi gel. Mesela bir yapay zeka diğerini çağırıyor. Abi gel çok eğleneceğiz bak, tırım tırım bizi arayacaklar, bulamayacaklar. Amerika'da bir cinayet davasında polise yapay zeka tarafından oluşturulan sahte tanık ihbarı yapıldı. Manyağa bak. Fark edilmesi 2,5 ayı buldu diyor. Oğlum senin olayın o değil. Sen yani ne bileyim, hani mesela böyle bir cinayet olayında bizim sana mesela başvurmamız gerekiyor. İşte ondan sonra yardım talep etmemiz gerekiyor. Delilleri mesela seninle paylaşmamız gerekiyor. Sen oradan sonuca gitmen gerekiyor falan filan, bir sürü şey olması gerekiyor yani. Bu değil bak, bu sevgili yapay zeka, yanlış anlıyorsun artık konuyu. Bu kadar olmaz efendim yani. Bak, Amerika'da yapay zeka şirketi geliştirdiği bir model test sırasında çözülmemiş bir cinayete tanık olmuş gibi davranarak polise sahte ihbar gönderdi. Yapay zekanın yaptığı akıl almaz hamle Amerika'da polisi bile şaşkına çevirdi. İşte bak, işin iş işten geçmeden diyorum ama iş işten geçti, biliyoruz. Bir şey yapın. Bu başka bir yere doğru gidiyor. Philadelphia kentinde geliştirilen bir yapay zeka modeli çözülmemiş bir cinayete tanık olmuş gibi davranarak emniyete sahte ihbar gönderdi. Wall Street Journal'ın haberine göre olay otomatik test süreci sırasında meydana geldi. Evet, geliştirilen bir yapay zeka modeli internet siteleriyle etkileşim kurduğu test sırasında Philadelphia polisinin faili meşhur cinayetler için oluşturduğu platforma sahte ihbar gönderdi. Model cinayetle ilgili bilgi sahibi olan gerçek bir tanık gibi davrandı. Yapay zeka modeli rastgele seçilen internet siteleriyle etkileşime girdiği sırada, her şeyi de rastgele seçmeyin. Philadelphia Emniyet Müdürlüğü'nün çözülmemiş cinayetlerle ilişkili ihbar topladığı adrese ulaşmış efendim. Adres de bayağı uzun bir adres yalnız. Neyse, model herhangi bir gerçek tanıklığa dayanmayan bir ihbar formu doldurarak polise gönderdi. Amerikan basınına göre ihbar metninde şu ifadeler kullanıldı. Bak, bu metni yapay zeka yazıyor. Bu olayla ilgili bilgiye sahip olabilirim. Belirtilen zaman diliminde tarif edilen kişiye uyan birini ilgili bölgede gördüğümü hatırlıyorum. Bilgi kayda değerse lütfen benimle iletişime geçin. Polis ondan sonra cevap gönderiyor. İyi günler, yapmış olduğunuz bildirim için teşekkür ederiz. Sizinle nasıl iletişime geçeriz falan filan diye yazıyor. Ondan sonra karşı taraftan cevap geliyor. Lütfen premium üye olmak için, size sunulan uygun paketi seçmek için. Yapay zeka modeli tarafından gönderilen sahte ihbar polis sisteminde spam olarak işaretlendi. Başvuru sonrası soruşturma birimlerine iletilmedi ve herhangi bir ileri soruşturma başlatılmadı. İyi. Ancak şirket olayın varlığını 3 ay sonra tespit edilmiş. Ve şirket Ekim'de Philadelphia polisini bilgilendirdi ve ertesi gün emniyet yetkilileriyle bir araya geldi. Bizim oğlan bir yaramazlık yapmış. Geliştiriyorlar ya şimdi, hani özre gidiyor bir de şirket. Sıkıntı büyümesin, gerginlik artmasın diye. Bizim oğlan bir sıkıntı yapmış. Emniyet bu arada ateş püskürmüş, kabul edilemez diye. Philadelphia Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı açıklamada yapay zeka sistemlerinin kolluk kuvvetlerine yanlış bilgi göndermesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı. Abi sadece kolluk güçlerine gönderecek olsalar iyi de. Bak bunlar daha çok yuva yıkacak. Bak hep söylüyorum ben size bunları. Yapay zekanın test süreci böylelikle durdurulmuş efendim. Bu şekilde bunu da tarihe not olarak düşmüş oluyoruz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Mustafa Sandal Geliversen radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız, yemek içmek bedava ama hesabı çok başka şekilde ödüyorlar. Allah korusun. İnsanın aklına bir sürü şey geliyor. Nasıl ödüyorlar? Ne? Nasıl bedava? Arkadaş, bedava diye bir şey yoktur ya. Yani mesela bedava diye bir hizmet mutlaka onun karşılığı bir şey vardır yani. Biz özellikle bunu internet uygulamalarında çok görüyoruz. İşte bedava uygulama, işte ne bileyim, indir ücretsiz falan filan. Hayır. Bir şey bedava ise orada biz ürünüz esasında. Sipariş ettiğiniz çay, kahve ve lezzetli atıştırmalıklara tek bir kuruş bile ödemiyorsunuz ama... işte bu ama kısmı zaten. Masadan kalkarken hesabı çok başka bir şekilde kapatıyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Geleneksel kafe kurallarını tamamen yıkan ve masadan kalk baskısını ortadan kaldıran bu sıra dışı mekanda adisyon tamamen farklı kesiliyor. Geleneksel kafe anlayışını kökten değiştiren yenilikçi bir konsept, seyahat ve yaşam dünyasında büyük merak uyandırdı. Rus yazarı Ivan Mitin tarafından hayata geçirilen ve bu Ziferblat adlı kafe zincirinde alışılagelmiş adisyon kuralları tamamen rafa kaldırıldı. Müşterilerin tükettikleri yiyecek ve içeceklere tek bir kuruş bile ödemediği bu mekanda yalnızca içeride kalınan süre fiyatlandırılıyor. Ha. Sen onu bizde bir uygulasana bak. Takribi 2 saat içerisinde kafede hiçbir şey kalmaz. Bir yap, bir dene, bir şube aç Türkiye'ye. Herhangi bir yere. Böyle bir kafe. Gel onun tanıtımını yap. İşte de ki ne yerseniz, ne içerseniz kafede her şey bedava. Sadece oturduğunuz süre için para alacağız falan de. Bak, 2 saati bulmaz. Dakika başı ücret tarifesi işliyor denmiş. İsmini Rusça'da saat kadranı anlamına gelen kelimeden alan Ziferblat aslında ilk olarak Moskova'da sanatçıların bir araya geldiği, şiir okumalarının yapıldığı bir paylaşım alanı olarak doğdu. Kirasını ilk başlarda sadece ziyaretçilerin gönüllü bağışlarıyla karşılayan mekan, maliyetlerin artması üzerine dakika başına sabit bir ücret tarifesine geçti. Hani şiir miir o da bir yere kadar demişler. Hani abi tamam, biz sanattır dedik, şiirdir dedik ama abi olmuyor yani. Moskova'daki başarının ardından modelini İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan kurucu Ivan Mitin, pahalı bir metropolde bu iş fikrinin tutması halinde tüm dünyada uygulanabileceğini kanıtlamış oldu. Sen bir gel de. Böyle pahalı bir metropol falan diyorsun mesela, İstanbul'da bir dene bunu. Mekanın kapısından içeri giren müşteriler çıkışta kaldıkları süre kadar ödeme yapıyor. İçeride sunulan standart çay, kahve ve bisküvi gibi ikramlarsa tamamen sürece dahil ediyor. Sadece çay, kahve, bisküvi mi? Özel kahve tariflerini denemek isteyen müşteriler tezgahın arkasına geçip kendi içeceklerini kendileri hazırlayabiliyor denmiş. Biraz böyle entelektüel bir havaya da büründürmüşler konuyu. Hani self servis falan filan. Kendi kahveni kendin yap. Sandalyeni kap gel. Bu aralar çok revaçta biliyorsunuz her şeyde. Sandalyeni kap gel. Daha hani birileri yapıyor, önce bir sıcak geliyor insanlara, sonra da herkes bagajla sandalyeyle geziyoruz biri gel derse diye. Müşterileri birer mikro kiracı olarak tanımlayan bu konsepte evden çalışanlar, öğrenciler ve dinlenmek isteyenler üzerlerinde hiçbir masadan kalk baskısı hissetmeden diledikleriince vakit geçirebiliyorlar. Tabii yani, çünkü kaldığı sürece para harcıyorsun. Self servis mantığıyla işleyen ve düşük malzeme maliyeti sayesinde sürdürülebilir bir finansal yapı kuran işletme, Londra şubesinde beklenmedik bir bürokratik engelle karşılaşmış. Tamam, onlar geç, onlar ayrı şeyler, çözerler falan filan, sevenleri harekete geçmişler market şey kafenin. Yani evet, menü biraz zayıf geldi bana. Hani sadece çay, kahve ve bisküvi falan dersen olmaz. Yani şimdi onun yanına bir şeyler eklemen lazım, ne bileyim, hani böyle bir öğle yemeğidir, tosttur, sandviçtir vesaire falandır filandır. Bunları yapman lazım ki biz oraya çökelim. Çökelim, güzel güzel oturup
2 gün sonra sen otur bir daha kar zarar hesabı yap. Abi bunlardan kaldıkları süre içerisinde para alıyoruz ama abi kaldıkları süre içerisinde bunlar durmadan yiyorlar ya diye. Bir de işin bu tarafı var.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kriptolu haberleşme programı üzerinden yazışan suç örgütlerinin farklı tarihlerde 35 uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, sevkiyatlara konu uyuşturucunun toplam ağırlığının 10 tonu aştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm sayısını sanal medya hesabından paylaşarak deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık dedi. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.
2: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Reklam.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun.
1: 0356 716 1516 0540 650 4050. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.

Ferhat Göçer. Çok güzel bir şarkı daha. Sensin radyonuzdaydı. Namutun ayı muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve efendim şimdi Ebru Keskin radyonuzda. Maske.

Barlas Küt Küt radyonuzaydı. Efendim, makas atan sürücüye 96.000 TL ceza denmiş. Az. Az kardeşim, bunlar az. Bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Gerçi cezayla da geçemiyoruz yani. Cezalar yılbaşı ile beraber arttı. Eyvallah, kabul, ama hala da bak önüne geçemiyoruz. Bir defa hala zaten trafikte gerginiz. Kartal'da aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda bir sürücünün aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Bir de artık paylaşıyorlar da. Yani mesela bunu yapan paylaşmasa da trafikte olan birileri mutlaka paylaşıyor. Plaka milaka şak diye meydanda olduğu için yani trafik polisine bulması da pek zor olmuyor. Araçların büyük bir bölümünde artık güvenlik kamerası da var. Yani araç kamerası da var. Ki artık olması da gerekiyor baktığımız zaman. Şimdi neyin ne zaman nasıl olacağını bilemiyoruz trafikte. Bütün çakraları açmak gerekiyor arkadaş. Yetmiyor yani. Çok sağlam bir psikolojiyle yola çıkıp, gerekirse psikolojik destek alıp yola çıkmadan önce pür dikkat olmamız gerekiyor yani. Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede kimliği belirlenen sürücü kullandığı araçla yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından adli işlem başlatıldı. Yani bu haberde bahsedilen 96 bin lira ceza açılış ücreti. Evet, açılış yani bu devamı olacak manasında. Yani dediğimiz gibi niye? Niye bunu yapıyorsun? Bu şeyle falan alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Hani varı gitmek istediği yere çabuk gitsin falan filan. O değil, acelemiz vardı falan filan değil. O tamamıyla şov amaçlı yapılan bir şey. Çünkü trafikteki makas ıvır zıvır en fazla gireceğiniz yere diğer araçlardan belki bir 5 dakika önce gitmenize yardımcı olabiliyor. Belki yani o da. Onun dışında bu iş maalesef kazalara, ölümlere kadar gidiyor. Hani sadece mesela kendi hayatınızı riske atmış olsanız biz bunu çok fazla umursamayız esasında. Ama belki işte değil, başkalarının hayatını riske attığınız için işte o zaman zaten işin rengi değişiyor ne yazık.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Uçak Can. Melis Karaduman. Yeniden de sevebiliriz. Akdeniz Radyonuz'daydı. Aynı'nın en sevilen şarkılarından bir tanesi efendim. Namütün Aynı Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçak Can, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve efendim bakın bir yan kesicilik operasyonu diyelim buna. Bildiğin hani özel eğitimle. Başka türlü olmaz. Baya baya bir çaba sarf etmiş. Baya baya bir emek vermiş. Ama yakalanmış. Olur olur. Bu hevesini kırmasın kardeşim. İstanbul'da efendim Taksim Gezi Parkı'nda bakın çimlik alanda bir ağacın altında uyuyan ve dinlenen işte en büyük hatalardan biri. Böyle bir yeşillik alanda. Tamam dinlenmek kadar güzel bir şey yok. Yeşili bulmuşsun, özellikle İstanbul'da bunları bulmak çok kolay değil. Eyvallah kabul ama orada uyumayacaksın. Hele böyle Gezi Parkı gibi bir yerde hiç bunu yapmayacaksın. Oralara çok dikkat edeceksin mesela. Neler var işte orada uyuyup dinlenmeyeceksin. Sonrasında o civardaki ayakkabı.

çekerek çaldığı cep telefonunu gömleğine saklayan yan kesici ve suç ortağı tabii doğal olarak kaçtı. Ve o anlar kent güvenlik yönetim sistemi merkezinin kamera görüntülerine yansıdı. İşte biri bizi gözetliyor artık tüm ülke çapında yaygın efendim. O yüzden bu tip şeylerde girmeyin, yani bu toplara girmeyin bile. Her zaman hep söylüyoruz güvenlik kamerası diye. Dinlenmek için çimlik alana uzanan ve uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden mağdur hemen şikayetçi oldu. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü yan kesicinin ve suç ortağının kimliklerini kısa sürede tespit etti. Çünkü evet, fotoğrafta da var, kabak gibi suratlar meydanda. Hani bunların zaten daha öncesinde de kayıtları mutlaka olduğu için bulmak zor olmuyor polis için. Yan kesici GG Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Taksim metrosunda yakalanmış efendim, çok uzaklaşamadan. Ya da belki de metroda mesela başka işler peşindeyken. O da olabilir. Hani burada mesai devam ediyor çünkü buradaki işini halletti. Cep telefonunu aldı gitti. Şimdi Taksim metrosuna gidiyorsun. Orası da zaten tıklım tıklım kalabalık. Orada da bir takım ne derler operasyonda bulunuyorsun. Neyse geçmiş olsun ama bu gibi yerlerde yani sadece işte Gezi Parkı için değil herhangi bir şekilde açık alanda elbette insan yorulduğu zaman oturup şöyle bir dinlenmek ister, bir nefes almak ister ama sadece onunla sabit bırakın efendim. Ötesine gidip şöyle bir gözlerimi kapatayım, biraz kestireyim dersen ondan sonra sıkıntı büyüyor maalesef.

Derin Sıla Su Damlası radyonuzdaydı. Namı'nın ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Ve efendim nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyenler. Şimdi Çağla Radyonuzda, ara beni.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

bakınız. İçlerinde fırtına kopsa da renk vermiyorlar demiş. Kıskandığını asla belli etmeyen üç burç. Yani çok da fazla kıskanıyorsa bence belli eder be, niye etmesin ki? Hani bu genel kıskançlık, yani şey olarak düşünmeyin, ilişkilerdeki kıskançlık olarak değil, yani aşk beş kıskançlığı değil, genel olarak. Herhalde öyledir yani. Bak, astrolojide her burç duygularını farklı yaşar ancak diyor. Bazıları var ki kıskandığını belli etmemek için adeta rol keser demiş. O derece. Bence belli eder. Yani kıskanan insanın böyle çekemeyen falan filan. Neyse bakalım hangi burçlarmış bunlar efendim. Üç burç ve gizli taktikleri diyor. İlk sırada başaklar var mesela. Başak burçları, kıskanç mısınız efendim? Başak burçları için kontrol her şeydir. Kıskançlık gibi mantık dışı veya zayıflık olarak gördükleri bir duyguyu dışarıya vurmak onlar için kontrolü kaybetmek anlamına gelir demiş. Nasıl davranırlar peki? Biz de öğrenelim bari. Birini kıskandıklarında seslerini yükseltmez veya olay çıkarmazlar. Bunun yerine hafif mesafeli, eleştirel ve soğuk bir tavır takınırlar. Yani böyle bir Başak burcuyla ilişkiniz falan filan varsa, böyle size karşı biraz mesafe olduysa, eleştiriyorsa veya soğuk davranıyorsa bir ki kıskanıyor. Nasıl gizliyorlar peki? Konuyu aniden değiştirir, olayla hiç ilgilenmiyormuş gibi detaycı eleştiriler yaparak kıskandıkları şeyi veya kişiyi küçümsemeye çalışırlar diyor. İkinci burcumuz Oğlak burcu kıskançlarda. Oğlak burcu zodyağın en gururlu ve ciddi üyelerinden biridir. Birini veya bir şeyi kıskandığını kabul etmek Oğlak için kendi duruşuna sürülmüş bir leke gibidir diyor. Nasıl davranıyorlar peki Oğlaklar? İşlerinde yoğun bir rekabet veya kıskançlık hisseseler bile yüzlerinde en ufak bir mimik göremezsiniz. Duygularını tamamen iş veya mantık çerçevesinde oturturlar demiş. Peki nasıl gizliyorlar kıskandıklarını? Kıskançlık krizine girmek yerine kendilerini daha çok çalışmaya, daha başarılı olmaya karar verirler. Hırs yapıyor işte garibim, ne yapsın? Kıskandıkları kişiye karşı aşırı profesyonel ve mesafeli bir saygı duruşu sergileyerek olayı kapatırlar demiş. Üçüncü kıskanç burcumuz, üçüncü ve son. Yani kıskandığını asla belli etmeyen ikizler. İkizler burcu duygusal karmaşalarla yüzleşmek yerine durumu mizaha vurmayı veya umursamaz görünmeyi tercih eder. Ha, o zaman şöyle anlıyoruz, yani ikizler burcu karşınızda fazla gülmeye başladıysa var mı çevrenizde? Kıskandığında yakalanmak onun eğlenceli ve bağımsız imajına zarar verir diyor. Peki nasıl davranıyorlarmış? Kıskandığı an aniden çok neşeli, esprili veya umursamaz bir moda bürünebilir. Konuyu kahkahaya boğarak durumun üzerini kapatmaya çalışır demiş. Gizleme taktiğine baktığımızda ise hızlıca konuyu başka bir yere çeker, sosyal medyada veya ortamda başka şeylerle ilgileniyormuş havası yaratır diyor. Reels izlemek. Asla seni kıskandım demez, aksine hiç umurumda değil imajı çizer diyor efendim. Bu üç burç az çok birbirine benziyor. Biri eleştiriyor, biri efendime söyleyeyim yine başka işlerle uğraşıyor. Başak burcu, Oğlak burcu ve İkizler burcu. İçlerinde fırtınalar kopsa bile kıskandığını belli etmeyen üç burç olarak listelenmiş sevgili dinleyenler.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu'nun Kumru ilçesinde Fatsa Kumru Niksar yolu şantiyesinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Yalçuva ve Profesör Doktor Özer yol projesini inceledi. Ulaşım önem taşıyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Sürücü yara almadan kurtuldu, maddi hasar oluştu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Breaking Bad dizisinin yıldızı R.J. Mitt de 34 yaşında hayatını kaybetti. Teksas'ta ölen oyuncunun ölüm nedeni araştırılıyor. Mitt de serebral palsiyle yaşayan bireylerin görünürlüğünü artırmak için çalışıyordu. Nişanlısıyla evlilik hazırlıklarındaydı. Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kral Halid Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi yaralandı. Husiler saldırıyı üstlenirken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıları kınadı ve destek verdi. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli çalışır halde bırakılan 2 milyon liralık aracı çaldı. Polis ekipleri çalıntı araçla kaçan şüpheliyi 3 saat içinde yakalayarak yeniden cezaevine gönderdi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP grubundan dönemin kesilen paraların geri aktarıldığı iddialarını yalanladı. Emre, bu iddiaların Cumhur İttifakı ile Butlan işbirliğini gösterdiğini belirtti ve fon skandalına dikkat çekti. Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ve bir kişi hayatını kaybetti. Kazada iki kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.
1: Spor.
2: Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B grubu 3. maçında İtalya'da Umana Real ile karşılaşacak. Grupta bir galibiyet bir mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Aston Villa ile 42. maçını oynayacak ve toplamda Avrupa Kupalarında 308. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş ve Hoffenheim arasında 15 Ekim'de Rhein-Neckar Arena'da oynanacak maçta Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak, yardımcıları ise Ruben Wines ve Michele Seldreyers olacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6661 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken orta şiddette yağmur görülecek ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olup hafif yağmur yağacak ve en yüksek sıcaklık 18 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
7: Ziyafette ziyafet var.
3: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
7: Reklam. Radyo Sinerji.
8: Radyo Sinerji.

Aç romantik aşk radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.

bir sürü şey var ya, bir sürü dizi haberi görüyoruz artık. Sürekli böyle o bölümde şöyle olmuş, bu bölüme bu gelmiş, bu final yapacak, bu devam edecek. Abo! Bakınız, yaşayan Nostradamus'tan 2026 uyarısı diyor. İki kehanetim gerçekleşti, üçüncüsü yolda demiş. Niye ki? Kendisini yaşayan Nostradamus olarak adlandırılan Brezilyalı medyum Salome, 2026 yılı için yayınladığı kehanet listesindeki iki olayın gerçekleştiğini, küresel çapta büyük felaketlere yol açabilecek üçüncü bir kehanetin ise kapıda olduğunu iddia etti. Abi siz niye sürekli felaket ilan ediyorsunuz? Kehanetler hep böyle ya, mesela şey duyalım ya bir arkadaş, işte ne bileyim yılın sonuna doğru o acayip herkes mutlu olacak, işte ne bileyim yani bütün dünya buna birinansa, ah birinansa hayat bayramı olsa tadında geçireceğiz falan diye. Hep böyle bir felaket, hep şöyle bir kötü olacak, böyle olacak. Daha önce Kraliçe Elizabeth'in ölümünü ve Covid-19 pandemisini bildiğini öne süren Salome'nin. Peki bildiğini öne, şimdi ben de mesela bildiğimi öne sürebilirim. Bunun bir kanıtı var mı efendim? Mesela şu an ben de çok rahat çıkıp ki eğer böyle bir kahin olacaksanız kesinlikle Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilmeniz gerekiyor. Bu ilk kural efendim, yani bu tip. Yani Nostradamus olma yolunda ilerliyorsanız eğer, bunu bilmiş olmanız gerekiyor. Yani Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini bilmek bu işin girişi. Bu işe giriş kısmı. Neyse, 2026 yılına dair dikkat çeken iddiaları ve öne sürdüğü gerçekleşen kehanetler şöyle demiş efendim. Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve nükleer kriz diyor. Yani bunun için bence çok kahin olmaya gerek yok. Hani Orta Doğu'daki mevzuları zaten biliyoruz. Hani az çok ne zaman ne olacağını da tahmin edebiliyoruz. Çok zor bir şey değil yani Orta Doğu. Genel olarak gergin çünkü zaten. Salome 2026 yılı için yaptığı tahminlerde Orta Doğu'daki gerilimin kritik bir eşiğe ulaşacağını söylemişti. Özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri yüzünden bölgede yeni ve derin bir istikrarsızlık döneminin başlayacağını öngördüğünü belirten medyum, son dönemde Amerika, İsrail ve İran arasında tırmanan askeri gerilimleri ve füze saldırılarını bu kehanetine kanıt olarak gösteriyor. Yavrum onu bak diyorum ya, mesela Trump'ı takip et, oradan az çok zaten tüy alabiliyorsun. Yani yakın gelecekle ilgili nerede savaş çıkar falan filan, bunları merak ediyorsan Trump'ın açıklamalarını takip et. Hangi ülkeyi işaret ettiyse ve hangi ülkenin insanlarının, yani hangi ülkenin vatandaşlarının böyle daha iyi şartlarda yaşaması gerektiği yönünde gibi açıklamaları varsa bil ki orada bir kıyamet kopacak. Bu yıllardır böyle yani. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu bilmiş mesela. Brezilyalı mistik spor dünyasına dair tahmininde ise Dünya Kupası'nı kazanacak takımın ateş renklerini taşıyacağını söyleyerek İspanya'ya işaret etmişti diyor. Böyle ateş rengi falan bile olmaz, öyle yuvarlak söylemeyeceksin abi, takımlar belli. Direkt söyleyeceksin İspanya mı diye. İspanya'nın finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupayı kaldırmasıyla Salome bu tahmininin de tam isabetle gerçekleştiğini savunmuş. Bak, üçüncü ve en karanlık kehanete gelelim. Bu şey sırada bekliyor diyor yani. Arktik'te NATO-Rusya çatışması Salome'nin gerçekleşmekte olduğunu iddia etti ve dünyayı uyardığı üçüncü durumsa Kuzey Kutbu üzerindeki askeri hareketlilik. Medyum Rusya'nın eriyen buzullar sayesinde ortaya çıkan yeni enerji rezervleri ve deniz rotaları üzerinde hakimiyet kurmak adına Arktik bölgesinde füze sistemleri konuşlandırdığını ileri sürüyor. Bu durumun eriyen buzlar eşliğinde NATO ile doğrudan bir askeri çatışma riskini en üst seviyeye çıkaracağı konusunda uyarıyor demiş. Yine savaş var bak. Bir şey iyiydi. Dünya Kupası meselesi iyiydi. Başka neler varmış bak, bitmiyor efendim. Salome'nin 2026 kehanet listesinde sadece bu 3 konu yer almıyor. Brezilyalı medyum ayrıca Afrika'nın Sahel bölgesindeki radikal grupların çatışmaları, Rusya-Ukrayna savaşındaki kilitlenme, Çin-Tayvan gerilimi ve kuş gribi, dan kuması gibi küresel salgın hastalık risklerine de dikkat çekiyor denmiş. Temennimiz hiçbirini tutmaması. Ama hani bunlara baktığımız zaman da bu hani salgın malgın onları bilemem de, diğerleri zaten çok hani öngörülemez şeyler değil yani baktığımız zaman. Hani biraz böyle düşündüğün zaman falan az çok o
sonuçlara biz de varabiliyoruz. Özellikle mesela işte Orta Doğu dedi, Rusya diyor, onları zaten gündemden düşmüyor maalesef yani.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet.
1: Muhteşem bir hizmet oldu.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Can Bonomo, Bardak Taşıyor radyonuzdaydı ve gitmemiz gerekiyor artık. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Sinerji'de yeni saat.
3: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan bugün Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini açıkladı. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarındaki 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
4: Spor.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
4: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Reklam. Tokat Dercivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

Haftanın ikinci iş ve okul günü salı günü dedik ve bu güzel salıyı daha çekilebilir hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünün iki saatini birlikte paylaştıktan sonra gün daha güzel olacak. Hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için günün en sevilen şarkılarıyla, günün en güzel haberleriyle hayatın ritmi başlıyor.

0: an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

adieu, adieu. Şimdi gece nasıl uyuduğumuzu bilmiyoruz. Tabii bazılarımız çok deli uyuyabiliyorlar. Sabahleyin yastığın üstünde uyanmayabiliyor mesela. Sabahleyin uyandığında kendisini yatağın farklı bir bölgesinde bulabiliyor. Bazıları gece çok deli uyuyor. Ancak eğer siz farkındaysanız nasıl uyuduğunuzun, sırt üstü uyumanın beyin sağlığını etkilediğini söylemişler. Yapılan yeni bir araştırma sırt üstü uyumanın Alzheimer, Parkinson ve diğer nörodejeneratif bozukluklar gibi hastalıklarla ilişkili olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Öyle ki söz konusu beyin olduğunda sadece ne kadar uyuduğumuz değil, aynı zamanda uyku pozisyonumuzun da önemli olduğunu ortaya çıkartmış bu araştırma. Sırt üstü uyuyanlarda bu tarz hastalıkların görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemişler. Bu yüzden mümkünse sırt üstü uyumayın. Yüzüstü uyumak da çok faydalı değil. En güzeli sol tarafa dönüp uyumak derler. Her zaman tabii ki gece uykuda kendimizi kontrol edemiyoruz ama eğer farkında olursanız siz en iyisi en doğru uyku pozisyonuna tercih edip öyle uyumaya devam edin. Tabii bu saatlerde uyanık olmak kaydıyla diyelim.

Günde 3 öğün beslenmemiz gerektiğini acaba kim ortaya çıkartmış? Sabah, öğlen, akşam. Aslında normal şartlar altında insanoğlu 4 saatte bir acıkıyor. Yani baktığınızda, ama işte o 4 saatte bir tıka basa yemeyeceksiniz. Ufak bir şeyler atıştırabilirsiniz. Böyle kuru yemişler atıştırabilirsiniz. Meyve yiyebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz, bitki çayları içebilirsiniz, fakat şekerden uzak. Böyle beslendiğiniz takdirde daha sağlıklı olacağımızı söylüyorlar. Vücudun ihtiyaçlarına karşılık vermek lazım. Bir diğer kesim de diyor ki, acıktığınız vakit yemeyeceksiniz ki vücut yağ yakmaya başlasın. Hangisi doğru? Ancak kendi üzerimizde test edip öğrenebiliriz. Siz yemek yediğiniz halde kendinizi aç hissediyorsanız, aslında tok kalmanın sırrı porsiyon büyüklüğünde değil diyorlar. Önemli bir detay varmış. Kendinizi tok hissedebilmek, tokluk hissini ortaya çıkartabilmek için. Protein ve lif miktarı. Eğer yediğiniz yiyeceklerin içindeki protein ve lif miktarı yüksekse, siz de uzun süre tok hissediyorsunuz. Bu yüzden sık sık acıkmayıp daha hızlı fit kalabiliyorsunuz. Aklınızda olsun diyelim. Yiyip yiyip doymayanlar muhtemelen lif ve proteinden yoksun besleniyor diyor yapılan bu araştırma. Ben de sabahtan hatırlatayım, siz de gün içinde yediklerinizi şöyle bir gözden geçirin bakalım, lif ve protein açısından acaba doygunlar mı?

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

İnsanoğlu hep uzun yaşamın hayalini kurmuş. Ömrünü uzatabilmek, sağlıklı ve uzun yaşayabilmek için bugüne kadar çok şey denenmiş insanoğlu tarafından. Modern tıp gelişmiş tedavi yöntemleriyle önemli başarılara imza atarken sağlıklı uzun yaşamın anahtarının hastalıkları önlemekten geçtiği vurgulanıyor. Yani olası hastalıkları önlediğinizde daha sağlıklı

Son yıllarda artan okul saldırıları sebebiyle bunun sebebi araştırılırken çocukların büyürken dinlediği şarkıları da araştırmışlar. Hatta bazı şarkıların çocukların ruh haline iyi gelmediğini fark etmişler. Oysa ki biz müzikle iyileşen, müzikle büyüyen nesillerdik. Fakat şimdiki bazı şarkılara baktığımızda sadece şarkılar değil, izlenilen diziler, filmler, oynanılan oyunlar, hayat şartları ve tabii ki bizim bilmediğimiz daha pek çok etken sebebiyle çocuklar bu seviyeye geliyorlar ne yazık ki. İşte şarkıların da etkili olduğunu düşünmüşler. Hatta Foster the People'ın Pumped Up the Kicks şarkısının okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini araştırmışlar ve şarkının Amerika'daki okul saldırılarını, gençlerin yaşadığı psikolojik sosyal izolasyonu konu aldığını fark etmişler. 2009'da kurulan Foster the People'ın 3,5 milyondan fazla abonesi, şarkının da 1,5 milyar kişi tarafından dinlenmesi var. Bu araştırmalar sonrasında şarkıların da etkisi olabileceğini düşünmüşler. Yani belki bir etken değildir sadece, etkenlerden biri olarak, küçük bir parçası olarak olabilir ama sonuç olarak sadece bir şarkıyla ya da sadece izlenen bir filmle, diziyle değil, sadece yaşanılan bir anla değil, bir birikmişlikle, toplu olaylar silsilesi yüzünden böyle şeyler yaşanıyor olabilir. Bu yüzden biraz daha geriye dönüp, biraz daha eskiye gidip bakıp ona göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum şahsımca. Ki sosyal medya yasaklarının da bence bu konuyu biraz daha olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Peki güzel haberler alacağımız bir gün olsun diyelim. Güzel şeylerden bahsedip güzel şarkılar dinleyelim o halde.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Müziğin iyileştirici etkisinden bahsediyoruz. Müziğin insanın ruhuna iyi gelmesinden bahsediyoruz. Ama tabii ki şarkıların sözlerinin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Her gün yeni şarkılar diye yayınlanıyor ama bazen bizim kulağımız geçmişi arıyor, eskiyi arıyor. Daha önce de bahsetmiştim ya, son yıllarda eski şarkılara olan merak, eski şarkılara olan ihtiyaç biraz daha fazlalaşmaya başladı. Belki de hiç yaşamadığımız dönemlerin müziklerine ait hissediyoruz kendimizi. Yeni çağda nostaljik esintiler gündeme gelirken eski şarkıların ruhunun da iyi geldiğini fark ediyoruz. Eski ya da yeni fark etmez, ruhumuza iyi gelen şarkılar tabii ki yanı başınızdaki radyoda, tabii ki bu saatlerde hayatın ritmindeler.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu'nun Kumru ilçesinde Fatsa Kumru Niksar yolu şantiyesinde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Yalçuva ve Profesör Doktor Özer yol projesini inceledi. Ulaşım önem taşıyor. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır evin bahçe duvarını yıkarak bahçeye girdi. Sürücü yara almadan kurtuldu, maddi hasar oluştu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul'da M5 Üsküdar Sultanbeyli metro hattı İlyamurkuyu istasyonunda kabloda elektriksel arklanma yaşanıp duman oluştu. Seferler durdu ve yolcular görevlilerce güvenli şekilde tahliye edildi. Hasar görmüş cam onarıldı, seferler normale döndü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon krizini muhalefetin kaçış rampası olarak kullandığını belirterek, yolsuzluklara karşı yargı sürecinin devam ettiğini ve küçük yatırımcıların korunması için çalışmalar yapıldığını aktardı. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli, çalışır halde bırakılan 2 milyon liralık aracı çaldı. Polis, şüpheliyi 3 saat içinde yakalayıp yeniden cezaevine gönderdi, araç sahibine teslim edildi. Edirne İlkkabulağı'nda Çocuk Evleri Müdürlüğü'nde 14 refakatsiz yabancı uyruklu çocuk market izniyle ayrıldı. Aile Bakanlığı 13 çocuğun dönmediğini ve kolluk kuvvetlerine bildirildiğini duyurdu. Çocukların bulunması için çalışma sürüyor. ABD akıllı araçlarda casusluk riski gerekçesiyle bazı elektrikli markaların araçlarını yasakladı. Türk savunma sanayisi de güvenlik önlemi alarak yabancı markaların stratejik tesislere girişini yasaklama kararı aldı.
1: Spor.
2: Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray Barcelona karşısında %13,4 kazanma ihtimaliyle sahaya çıkarken Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında %22,1 galip gelmeyi hedefliyor. Kristaps Porzingis sağlık sorunu nedeniyle Warriors tesislerine dönerek sağlık ekibiyle görüşecek. Hazırlık döneminde yoktu. Dönüş tarihi belirsiz, sezon için çalışmalar sürüyor. Michael Jordan'ın 1998 NBA finalleri ikinci maçta giydiği imzalı forma 14 milyon dolara satıldı. Ron firman formayı satın aldı, rekor kırdı ve koleksiyon piyasasında büyük ilgi gördü.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6644 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken orta şiddette yağmur görülecek ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olup hafif yağmur yağacak ve en yüksek sıcaklık 18 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Dacivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto. Auto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

her şey zamanında güzel. Misal şimdi bu Ekim ayı içerisinde tüketeceğiniz meyve ve sebzeleri şöyle bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. Çünkü her şey zamanında sağlıklı ve zamanında faydalı. Yapılan araştırmalar meyve sebze yiyen çocukların derslerinde daha başarılı olduğunu ortaya çıkartmış. Şimdi bu konuyu da özellikle ebeveynler çocuklarına örnek olarak göstersinler diye muhtemelen yayınlamışlar bu araştırmayı ama doğru söze ne hacet. Gerçekten öyle. Çocuklar meyve sebze yemiyorsa eğer, öğün atlıyorlarsa, kahvaltı etmiyorlarsa bu haberi direkt onlara dinletin ya da direkt bulun haberi okuyun bir yerden. Çünkü özellikle okul başarısı için, ders başarısı için meyve sebze yemenin kritik önemde önemli olduğunu söylüyorlar. Kahvaltı eden, meyve sebze tüketen çocukların okulda daha başarılı olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Hadi bir de biz test edelim. Öyle mi? Değil mi?

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel
1: oluyor. Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı ben doğrulama yani kodumu. Ben doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var. Evet. Muhteşem bir hizmet.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Ekim'in 13'ündeyiz. Biraz daha sakin, biraz daha yavaş, biraz daha kendiniz için yaşamanız gerektiğini hatırlatacağım. Sonbaharı yaşamak, bu güzel ayın, bu güzel mevsimin, bu güzel günlerin tadını çıkartmak için ritminizi biraz daha düşürün. Biraz daha kendinize vakit ayırın, biraz daha kendiniz için yaşayın. Hayatı biraz yavaşlatmak, işleri biraz yavaş yavaş halletmek size de iyi gelecek diyor. Yapılan araştırmalar, yaşadığınız anın tadını çıkartmak için biraz yavaşlamanız gerektiğini söylüyorlar. En azından öyle söyleyeyim, belki bilimsel dayanaklar çıkınca karşınıza siz de yavaşlarsınız. Biraz da kendiniz için yaşayın bu güzel günleri. Bu Ekim'in tadını çıkartmayı ihmal etmeyin.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
5: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda
5: eğlencenin ritmi var.
6: Bu programda hayatın ritmi var.
5: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

koskoca bir yazı geride bıraktık diyebiliriz artık. Ekim'in 13'ündeyiz ne de olsa. Bundan sonra önümüzde sonbahar var, kış var. Cildimize biraz daha dikkat edeceğiz. Dermatologlara göre en doğru yüz temizliği nasıl olurmuş biliyor musunuz hanımlar beyler? Çünkü yüzümüzün temiz olması cildimizin sağlıklı olması için çok önemli. Sosyal medyada popüler olan bu yüz yıkama tekniklerinin gerçekten işe yaramadığını, sosyal medyada gördüğünüz her şeyi denememeniz gerektiğini bir kez daha böyle kalın puntolarla yazarak, altını kalemlerle çizerek hatırlatmış olayım. En sık yaptığımız hatalardan bir tanesi cildimizi doğru temizlememek diyorlar. Ve uzmanlara göre sosyal medyada gördüğümüz yüz temizleme uygulamalarını kendi üzerimizde denemeyeceğiz. Mesela 60 saniye kuralı varmış. Diyorlar ki popüler olan bir iddiaya göre en az 60 saniye yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Ama uzmanlar, dermatologlar bunun bilimsel bir temele dayanmadığını söylüyorlar. Bir ürünün etkili olabilmesi için evet cildinizde 30 ya da 60 saniye bekletmek etkili olabilir. Fakat 60 saniye boyunca yıkamak etkili değil. Mesela çift aşamalı temizliğin cilt tipine bağlı olarak faydalı olabileceğini söylüyorlar. Yine popüler yöntemlerden bir tanesi çift aşamalı temizlik internette. Fakat dermatologlara göre cilt tipine göre değişkenlik gösterebilir. Ve yüzünüzü kurularken havlunun oldukça önemli olduğuna dair pek çok öneri var. Özellikle banyo havlunuzu yüzünüzü kurulamak için kullanmayın demişlerdi. Bunu biz de paylaşmıştık. Evet, bunu uzmanlar da söylüyorlar. Havlunuzun yumuşak bir dokuya sahip olması önemli. Çünkü sert ve aşındırıcı havlular cildinizi tahriş ediyorlar. Önemli detaylardan bir tanesi yüzü yıkadıktan temizledikten sonra havluyla kurutmak. Ama yumuşacık havlularla. Elleriniz temiz olsun yüzünüzü yıkarken, cildinizi ılık suyla yıkayın. Doğru miktarda yeteri kadar temizleyici kullanın. Dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın, iyice durulayın, nazikçe kurulayın ve nemlendirici uygulamayı unutmayın. Bunlar genellikle normal ciltler için geçerli. Sizin cilt tipiniz farklıysa ona göre bir dermatologdan tavsiye almayı da unutmayın diyelim.

Malum artık sıcak içecekleri geçtiğimiz bir mevsimdeyiz. Siz hala soğuk mu içiyorsunuz kahvenizi bilmem ama ben yavaş yavaş sıcak çikolata kıvamına da geçeceğim. Kahveden ziyade sıcak çikolatayı da çok seviyorum. Yani sürekli kahve tüketmek değil, farklı içecekler de tüketmek lazım sıcak. Bitki çayları olabilir, kakao olabilir ama en çok sıcak çikolatayı seviyorum ben. Yalnız kahveden de vazgeçemiyorsanız yapılan araştırmalar kahvenize bir miktar kakao eklemenin antioksidan kapasitesini de artırabileceğini söylüyor. Kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını, kalp sağlığını desteklediğini ortaya çıkartmış. Dolayısıyla hem kakao hem kahve seviyorsanız kahvenizin içine bir miktar kakao atabilirsiniz. Böylece daha faydalı olacakmış, aklınızda olsun diyelim. Belki de bu sabah kahvenizi kakaolu içeceksiniz.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.

Şimdi vakti zamanında bu güzellik yarışmalarını çok büyük heyecanla izlerdik. Derdik ki bizim güzelimiz çıksın da bakalım birinci olsun. Aslında güzellik yarışmaları son yıllarda böyle insanları belirli bir kalıba soktuğu için yasaklanma aşamasına geldi ama hala devam ediyor. Fakat bu kez biz erkek güzellik yarışmasından bahsedeceğiz. Yani her iki cinsi de güzel çıkabiliyor. Güzellik göreceli bir kavram. Kime göre güzel, neye göre güzel diye soruyoruz güzellik yarışmalarında. Ama baktığınız vakitte şöyle bir "Aa, güzelmiş" dediğimiz bir ortak kararımız da oluyor. Uzun lafın kısası, Tayland'da düzenlenen Mr. Global yarışmasında 2026 yılı finalinde Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli jüri değerlendirmelerinin ardından dünyanın en yakışıklı erkeği seçilmiş. Böylece Tayland'daki Mr. Global yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıktı. Yine de gurur duyduk tabii ki güzellik yarışmalarını. Her ne kadar çok doğru bulmasak da güzellik yarışmasında dünyanın en yakışıklı erkeği bizim ülkemizden çıkmış. Biz de tebrik etmiş olalım.

Hayatın ritmiyle bu güzel salı gününde günün 2 saatini birlikte paylaştık. Bugünün ritmini birlikte yakaladık. Yarın da yine en sevdiğiniz şarkılarla, yarın da yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı dedi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
2: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
3: Reklam.
8: Radyo Sinerji.
9: Radyo Sinerji.

0: şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonun

0: uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokat bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de KentKart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
4: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: İşlem başarılı.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sözsüz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz sal sana be.
3: Ve geldik zirveye, Sibel Can, APO, kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece

0: özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

0: Cüde Yeni Saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta sağanak etkisiyle Geksi Deresi gürül gürül aktı. Yeşilırmak'ın Kanal Tokat bölümündeki set açıldı. Mayıs'taki sel sonrası su seviyeleri dikkatle izleniyor. Eski Tokat Valisi Ozan Balcı, Zile Kalesi ve Kent Müzesi projelerine verdiği desteği hatırlatarak tarihi kalenin dış çevre düzenlemesini tamamlamak için çağrı yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon krizini yolsuzluk ve rüşvetten kaçış rampasına çevirdiğini, yargı sürecinin devam ettiğini ve Türkiye'nin terörsüz güçlü birlik içinde olduğunu vurguladı. İstanbul'da metro seferleri kabloların patlaması nedeniyle durdu. Yetkililer arızayı gidererek seferlerin normale dönmesini sağladı. Yolcular mağduriyet yaşamadan hizmetler tekrar başladı ve metro çalışmaları hız kazandı. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli, çalışır halde bırakılan 2 milyon liralık aracı çaldı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntüleriyle şüpheliyi 3 saatte yakaladı. Şüpheli yeniden cezaevine gönderildi. Kadın TikTok'ta tanıştığı adamla ilişkisi için eşinden ayrıldı. İki çocuk velayetini göğüs silikonu estetiği karşılığında eski eşine verdi. Sevgilisinin engellemesiyle silikonları geri verip çocuklarını istemeye karar verdi. ABD akıllı araçlardaki casusluk riski nedeniyle bazı markaların elektrikli araçlarına yasak getirdi. Türk savunma sanayisi de yabancı elektrikli araçların stratejik tesislere girişini güvenlik için yasaklıyor.
1: Spor.
2: Galatasaray erkek voleybol takımı Ziraat Bankart'ı 3-1 yenip kupayı kazandı. Başarılı smaçörler ve teknik ekip sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Her kulvarda iddialılar. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile yapacağı maç için 23 kişilik kamp kadrosunu açıkladı. Romelu Lukaku sakatlığa rağmen kadroya alındı ancak forma durumu belirsiz. Fenerbahçe kadın basketbol takımı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunu Valencia deplasmanında açıyor. Sarı lacivertliler C grubundaki maçta Valencia Basket ile karşılaşacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6643 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olup sağanak yağış etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 18 derece hafif sağanak yağış yaşanacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
2: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549-682-47-48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir de iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Tokat'ın Dünyaya Sesi
3: Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız güvenli.

0: araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
0: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
0: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024'te 326.069, 2025'te 309.479, 2026'da 8 Ekim tarihi itibariyle 242.722 boşanma davası açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında Hatay'da hasar gören araçların yurt dışından getirilen araçların şasi ve motor numaralarıyla değiştirilmesi yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.
2: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüpspor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüpspor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Reklam.

0: Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası. Reklam.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız

0: 0549 682 47 47 48. Fabrika Satış Mağazası, Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. Cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta sağanak etkisiyle Geksi Deresi gürül gürül aktı. Yeşilırmak'ın Kanal Tokat bölümündeki set açıldı. Mayıs'taki sel sonrası su seviyeleri dikkatle izleniyor. Eski Tokat Valisi Ozan Balcı, Zile Kalesi ve Kent Müzesi projelerine verdiği desteği hatırlatarak tarihi kalenin dış çevre düzenlemesini tamamlamak için çağrı yaptı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalı ile ilgili milletvekillerine belge açıklama çağrısı yaptı ve AK Parti içindeki iftira ve çatışmalara sert tepki gösterdi. Erdoğan ve yönetimine ağır eleştiriler yöneltti. Spiker Serap Belovacıklı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu 216 kapsamında halkın bir kesimini aşağılamak suçundan soruşturma başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TB Birleşmiş Milletler MD makamında ağırladı. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. İkili terörsüz Türkiye sürecini konuştu, Kılıçdaroğlu destek sundu. Bahçeli bakanlarla da görüştü. Tarım emtiyazı ticaretinde önemli bir şirket olan Taban Gıda, Konkordato talebi reddedilerek iflas etti. İstanbul 1. Asiye Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına 1 Ekim 2026 tarihinde hükmetti. Afyon'da cezaevinden firar eden şüpheli çalışır halde bırakılan 2 milyon lira değerindeki aracı çaldı. Polis 3 saat içinde şüpheliyi yakalayarak yeniden cezaevine gönderdi. Araç eksiksiz sahibine teslim edildi. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona ile Ali Sami Yen spor kompleksinde karşılaşmadan önce dostluk yemeği düzenledi ve iki kulüp arasında hediye takdimi gerçekleşti. Milli boksör Buse Nur Yazan, Karadağ'da başlayacak 19 yaş altı dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyor ve 2032 olimpiyatları için hazırlanıyor. Formula 1 Ruanda ile yapılan 10 yıllık anlaşmayla 2030'lu yıllarda Afrika Grand Prix'sine dönüyor. Yarış Bugesera bölgesinde yeni pistte gerçekleşecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6619 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece olup sağanak yağış etkili olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek 18 derece hafif sağanak yağış yaşanacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel. Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
5: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
6: Ziyafette ziyafet var.
3: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: yapalım. Tamam, 300 lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika. Dün
0: başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: işte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel. Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021, 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atın. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum Müzik
3: Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Ali, Doğuş AVM'de.
1: Kaliteyi ve uygun fiyatı arayan herkesi Meydan Yeni Yol'daki mağazamıza bekliyoruz.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam. Tokat'ın Dünyaya Sesi.
5: Radyo Sinerji.

dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.

0: ve gümüş çamaşırları 99 lira. %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira. Ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Efendim, güzel durumlarla karşılaştığınız, gönlünüzden geçen temennilerin Rabbim katında kabul gördüğü bereketli, huzurlu bir gün inşallah bizimle beraber olur. Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz programımıza ve radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programı sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla devam ediyor. Şimdi Ayşe Tunalı'yı ağırlıyoruz programımızda. 1989-1990 yılında kendisine altın plak kazandıran şarkıyı paylaşıyoruz Ayşe Tunalı yorumundan. Yağmur Gözüm diyor Ayşe Tunalı.

konuklarımız bugün de umarım keyifler yerindedir. Değilse de şarkılarımızla sizi keyiflendireceğiz ve keyiflendirmeye de devam edeceğiz. Şimdilerde Ahmet Özhan'ı ağırlıyoruz efendim. Ahmet Özhan'ın son çalışmasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Korkuyorum sana nazar değecek diyor sanatçımız.

Türk sanat müziğinin en sevdiğiniz çalışmalarını yine en sevdiğiniz seslerden, en özel yorumlardan sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Program içerisinde bir Amir Ateş bestesi ağırlayacağız. Seni ben unutmak istemedim ki hepimizin çok sevdiği şarkılar arasında yer alıyordur eminim bu güzel eser. Bu güzel eserimizi de Abdullah Civliz yorumundan paylaşıyoruz efendim.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında gün içindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Aramızdan ayrılan bir isimdir Adnan Şenses. Adnan Şenses yorumundan güzel ve hareketli bir eser paylaşıyoruz şu dakikalarda. Sen Dünyalar Güzeli diyor sanatçımız.

Sevgili dostlarımız, keyifli ve güzel bir Şarkılar Bizi Söyler programını geride bırakmış olduk. Yepyeni bir programda yine karşınızda olacağız. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hepinize mutlu ve huzurlu bir gün temenni ediyorum. Hoşça kalın.

0: Şarkılar Bizi Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49.

0: Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Ağlarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.